düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin. Sumurla verme düşe, uvarı bomba düşe, uvarı baba düşe, uvarı bomba düşe, yadı milo düşe, herkes vardın sayı. Düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe